0: enak lah apa?
1: Aku sing kepingin.
0: Kepingin apa kan iku?
1: Lho ya apa?
0: Aku gini sih kali iki.
1: Lho, kan nak kan kon mangan jajane roti iku ta.
0: Lho iya, lah kok nak kepingin si roti ini.
1: Lho iya.
0: Lah aku tak uncali.
1: Wis. Aku tak njero dhisik ae.
0: Kon njero.
1: Heeh,
0: aku kon nek njero aku gak mlebu.
1: Kon nek njoba ae
0: kira-kira. Aku gak njoba.
1: Nanti kan.
0: Nek kon njero aku ndukur genteng. Iya. Enak kon mangan roti.
1: Lah kon ndelok apa ndukur genteng?
0: Eh, kon mangan roti. Kok tak ndukuri genteng. Iya. Enak kan? Aku kira apa?
1: Wis tak, wis ayo bareng mari.
0: Eh,
1: bareng.
0: Bareng.
1: Lho bareng juga.
0: Bareng duel kan ambek aku.
1: Apa ini?
0: Eh, apa ini? Ngir-ngir. Kok ada maro, Dek?
1: Eh. Dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik